0: Tamam, satan var mı?
1: Beyler, tam benim çeneye ver, ben de 1000 dolarla.
2: Tamam, bana saçıyor abi.